0: Almanya'da hükümete güven azalıyor. Kuraklık büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den herkese merhaba. Bugün de Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama ne olduğunu değil, bu gelişmelerin bizim yaşantımızı nasıl etkileyeceğini de birlikte değerlendireceğiz. Son dönemde Almanya'da iki önemli tartışma giderek büyüyor. Bir yanda siyasete ve hükümete duyulan güven azalıyor. Diğer yanda iklim krizi artık günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Başbakan sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Yakın tarihte gerçekten halkın geniş kesimleri tarafından sevilen bir başbakan oldu mu? Bugün Tagesschau ARD'ye Deutschland Trend anketini AfD'ye destek artıyor başlığıyla duyurdu. Aynı ankette hükümetin çalışmalarından memnun olanların oranı yalnızca %13-14 seviyesinde. Ardından yine tanıdık yorumlar geliyor. Başbakan sevilmiyor, başbakanın performansı dibe vurdu. Oysa mesele yalnızca başbakanın kişiliği ya da iletişim becerisi değil, sorun çok daha derinde. 1990'lı yıllara kadar yeni bir yasa hazırlanırken çalışanlar da dikkate alınırdı. Bunun önemli nedenlerinden biri o yıla kadar dünyada iki farklı sistemin varlığıydı. Kapitalizm ve sosyalizm. Bu rekabet iktidarları emekçilerin taleplerini tamamen görmezden gelmekten alıkoyuyordu. Bugün ise tablo değişti. Rakip sistem ortadan kalktı. Geriye tek bir ekonomik anlayış kaldı. Böyle olunca büyük şirketlerin talepleri çoğu zaman neredeyse kopyala yapıştır yöntemiyle yasalara dönüşüyor. Sendikal hareketin çalışanların tepkisini örgütlemek yerine çoğu zaman itfaiyeci rolü üstlenmesi de hükümetlerin bu politikaları daha rahat hayata geçirmesine zemin hazırlıyor. Peki böyle bir ortamda büyük sermaye çevreleri dışında kim hükümetten memnun olabilir? Çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin taleplerini yeterince dikkate almayan bir başbakanın sevilmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Üstelik bu yalnızca bugünün sorunu da değil. Eğer Merkel ve ardından Scholz dönemlerinde toplumun geniş kesimleri gerçekten memnun olsaydı AfD bugün bu kadar güç kazanabilir miydi? Angela Merkel'in AfD'li Björn Höcke'yi küçük bir çocuk olarak elinden tutup yürüttüğü o meşhur karikatürde bir vatandaşın söylediği tek cümle hala akıllarda. Bayağı da büyümüş. O karikatür AfD'nin bir anda ortaya çıkmadığını, yıllar içinde izlenen politikaların büyüttüğü bir sonuç olduğunu anlatıyordu. Siyasette güven tartışmaları sürerken Almanya başka bir büyük sorunla karşı karşıya. Kuraklık. İklim değişikliğinin etkileri artık yalnızca sıcaklık ölçümleriyle değil, ekonomiden günlük yaşama kadar birçok alanda hissediliyor. Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düşerken iç su taşımacılığı ve sanayi sektörleri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya. Çevre örgütleri ise hükümetin nehirleri derinleştirme planlarına tepki gösteriyor. Almanya Su Yolları ve Denizcilik Dairesi Ren Nehri'nin Kaup bölgesinde su seviyesinin 19 santime kadar gerilediğini açıkladı. Köln ve Duisburg Ruhrort'ta da benzer ölçümler yapıldı. Düşük su seviyeleri gemilerin yük kapasitesini ciddi biçimde azaltırken bazı güzergahlarda seferleri tehlikeye sokuyor. Gelişmeler üzerine Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge, liman işletmecileri ve lojistik temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı. Çevre örgütleri toplantıya davet edilmedi. Bilge, düşük su seviyesinin yalnızca taşımacılığı değil tüm tedarik zincirini tehdit ettiğini belirterek su yollarının iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık nehrin bazı bölümlerinin derinleştirilmesini ve sektöre mali destek sağlanmasını planlıyor. Bund ve Nabu nehirlerin daha da derinleştirilmesinin suyun akışını hızlandırarak kuraklığı ağırlaştıracağını savunuyor. Uzmanlara göre çözüm nehir yataklarını değiştirmek değil, taşkın alanlarını canlandırmak, sulak alanları korumak ve doğal su depolama kapasitesini artırmak. Duh ise düşük su seviyesinin su kalitesini bozduğunu, kirli atık suların ve sıcak soğutma sularının yeterince seyrelmediğini belirtiyor. Bu durum içme suyu arıtma maliyetlerini artırırken yeraltı su seviyelerini daha da düşürüyor. İklim değişikliği nedeniyle kurak dönemlerin daha sık yaşanacağına dikkat çeken uzmanlar, Ren Nehri'ndeki tarihi düşüş su seviyesinin gelecekte daha büyük ekonomik ve çevresel sorunların habercisi olabileceğini vurguluyor. Ren Nehri'ndeki kuraklık Almanya ekonomisini etkilerken iklim krizinin etkileri yerel düzeyde de hissediliyor. Şimdi Kassel'e dönelim. Kassel'de süren kuraklık nedeniyle şehir Temmuz başında derelerden su çekmeyi yasakladı. Topraklar hızlı kuruyor. Karlsruhe ve çevresi yer yer tamamen kahverenge dönmüş durumda. Ormanlarda yüksek yangın riski var. Belediye içme suyu tüketiminin hala mevsimsel ortalamada olduğunu ve kritik bir durum yaşanmadığını açıkladı. Yine de suyun dikkatli kullanılması isteniyor. Hessen-Forst özellikle kayın ağaçlarının ciddi su stresi yaşadığını bildiriyor. Spor sahaları ve parklar da minimum düzeyde sulanıyor. Aksi halde kalıcı hasar oluşabileceği belirtiliyor. Tarımda ise durum daha zor. Çiftçiler son günlerde görülen kısa yağmurların hiçbir etkisi olmadığını, tarlaların toparlanması için uzun süreli yağış gerektiğini söylüyor. Kassel'de kuraklık hem doğayı hem de tarımı baskı altında tutmaya devam ediyor. Peki Almanya bu gelişmelere karşı nasıl bir yol izleyecek? İklim kuruluşları ve sosyal örgütler hükümete daha fazla koordinasyon çağrısı yapıyor. Almanya'da iklim koruma kuruluşları, sosyal örgütler ve sendikalardan oluşan geniş bir ittifak, hükümete acil bir sıcak zirvesi düzenleme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre meselesi değil, sağlık, altyapı, enerji ve sosyal güvenlik açısından büyük bir tehdit. İklim politikaları uzmanı Şuur, hükümetin sıcak hava dalgalarının sonuçlarına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Şuur, aşırı sıcakların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Sıcaklık sadece hava durumu değil, toplum sorunudur diyen Şuur, hükümetin ekonomik krizlerde gösterdiği aciliyetin iklim krizinde görülmediğini belirtti. Almanya'daki nehirlerde yaşanan tarihi düşük su seviyelerine de dikkat çekildi. Şuur, çözümün nehirleri derinleştirmek değil, doğal taşkın alanlarını ve sulak bölgeleri güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu sayede suyun doğada daha uzun süre tutulabileceği ifade ediliyor. Düşük su seviyelerinin enerji sektörünü de etkilediği hatırlatıldı. Fransa ve Macaristan'da bazı nükleer santraller soğutma suyu yetersizliği nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmıştı. Fosil enerji yatırımlarının sürdürülmesini eleştiren Şuur, Almanya'nın önceliğinin yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmak olması gerektiğini söyledi. Kuraklık ve yangın riskine karşı ormanların yeniden oluşturulması, ölü ağaçların tamamen temizlenmemesi ve yangın önleme hatlarının güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca kunduzların doğal su depolama alanları oluşturarak kuraklıkla mücadelede önemli rol oynayabileceği belirtildi. İklim İttifakı hükümetin iklim koruma yatırımlarını yavaşlatma girişimlerinden endişeli. İklim krizinin sonuçları artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Almanya'nın gecikmeden harekete geçmesi gerekiyor mesajı verildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizin ortak noktası aslında tek bir soruya işaret ediyor. Almanya değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabilecek?

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli Radyo Kassel dostları, bir aydan fazla bir süre önce FM bantından kaybolmamız gerekiyordu. Ancak geleneksel frekansımız olan 105,8 hala çalışıyor ve neşe ile yayın yapmaya devam ediyor. Ne yazık ki bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Kapatmanın ne kadar süreyle ertelendiği veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Sorumlu kurumlar henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bu nedenle şimdilik bekliyoruz ve FM'de hala duyulabiliyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Geçelim şimdi önemli bir diğer konuya. Uzmanlardan uyarı var.

0: bakım evlerinde ucuz yemek sağlığı tehdit ediyor. Almanya'da bakım ve engelli hizmetleri kuruluşları bakım evlerinde verilen yemek hizmetlerinin yeterince finanse edilmediğini açıkladı. Uzman Christian Hert, aşırı derecede ucuz ve yüksek oranda işlenmiş gıdaların ciddi sağlık riskleri doğurduğunu söyledi. Jungwelt gazetesinde yer alan söyleşide Alman Yaşlı ve Engelli Bakımı Derneği'nin son eleştirilerinin ardından konuşan beslenme uzmanı Hert, bakım evlerinde sunulan yemeklerin kalitesinin büyük farklılıklar gösterdiğini belirtti. Hert'e göre bazı kurumlar kısıtlı bütçelere rağmen çeşitli, kişiye özel ve kaliteli yemek sunarken bazıları yalnızca maliyet odaklı hareket ediyor. Hert, iyi beslenme sadece karın doyurmak değildir. Sağlık, bağımsızlık, sosyal katılım ve yaşam kalitesinin temelidir, dedi. Özellikle yetersiz beslenen veya yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için kişisel yemek planlaması, yemek sırasında destek ve mutfak, bakım, ev idaresi işbirliği kritik önem taşıyor. Bakım evlerinde bir kişinin günlük yemek ve içecek bütçesinin 6,5 ile 7,5 euro arasında olduğu belirtiliyor. Bu tutar kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, iki ara öğün ve içecekleri kapsıyor. Hert, bunun yalnızca gıda malzemesi için ayrılan miktar olduğunu, personel, enerji, lojistik ve hijyen gibi diğer giderlerin buna dahil olmadığını vurguladı. Almanya'da bakım evlerinde kalanların aylık ortalama 3500 euro kendi ceplerinden ödemesi gerekiyor. Bu tutar bakım hizmetleri, konaklama, yemek ve bina yatırımlarını içeriyor. Hert, bu maliyetler rastgele değil, gerçek giderleri yansıtıyor. Ancak çoğu insan bu katkı payını karşılayamıyor, dedi. Uzman, çözümün yalnızca bakım evlerinin finansmanını tartışmak olmadığını, önleyici sağlık politikaları, rehabilitasyonun daha etkin kullanımı ve insanların daha uzun süre bağımsız yaşayabileceği konut ve destek modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hert'e göre bakım evlerinde sağlıklı beslenme, kişinin hastalıkları, riskleri, kültürel alışkınlıkları ve tercihleri dikkate alınarak planlanmalı. Bilimsel olarak kaliteli bir beslenmenin tam olarak kaç para gerektirdiğine dair net bir referans bulunmuyor. Ancak gereklilikler açık, yemekler yaşam kalitesinin bir parçası olmalı, yaşlılar seçim yapabilmeli. Yemek sırasında destek alabilmeli, kültürel ve kişisel tercihler dikkate alınmalı. Hert, maliyet baskısıyla yüksek oranda işlenmiş gıdalara yönelmenin ciddi riskler taşıdığını belirtti. Bu riskleri ise şöyle sıraladı: yetersiz beslenme, fonksiyon kaybı, önlenebilir hastane yatışları. Beslenme, iyi bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Soru, nasıl daha ucuza besleriz değil, beslenme sağlığı ve yaşam kalitesine nasıl en yüksek katkıyı sağlar olmalıdır, dedi. Evet, değerli dinleyiciler, merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Radyo Kassel 0561 57 80 65. posta@radyokassel.de.
1: Türkiye'de terörsüz Türkiye adıyla yürütülen sürecin ardından meclise sunulan çerçeve yasa tartışılmaya devam ediyor. İktidar bu düzenlemeyi toplumsal bütünleşme ve yeni bir dönem için önemli bir adım olarak sunarken, eleştiriler yasanın gerçek bir barış süreci mi yoksa devlet merkezli bir güvenlik politikası mı olduğu noktasında yoğunlaşıyor. Siyaset bilimci Doçent Doktor Yücel Demirer'e göre yasa demokratikleşme ve toplumsal barıştan çok devletin kontrolünü artıran bir anlayış taşıyor. Doçent Doktor Yücel Demirer 12 maddelik çerçeve yasanın kısa tutulmasının önemli bir risk taşıdığını belirtiyor. Ona göre kısa ve genel ifadelerle hazırlanan yasalar yürütmeye daha geniş yorum alanı bırakıyor. Demirer, düzenlemede öne çıkan infaz erteleme, yargı denetimi ve izleme mekanizmalarının kalıcı bir barış sistemini oluşturmaktan çok siyasi dengeleri yönetmeye yönelik olduğunu savunuyor. Yasanın temelinde devlet aklının belirleyici olduğunu ifade eden Demirer, demokratikleşme hedefinin geri plana itildiğini söylüyor. Sürecin en çok tartışılan başlıklarından biri de denetim mekanizması. İktidar temsilcileri sürecin dışarıdan bir gözlemciye ihtiyaç duymadığını, yalnızca milli iradeyle yürütülebileceğini ifade ediyor. Ancak Demirer'e göre bağımsız gözlemcilerin ve devlet dışı aktörlerin sürece dahil edilmemesi demokratik bir çözüm umudunu zayıflatıyor. Hazırlık sürecinin kapalı yürütülmesi ve kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi de eleştirilen noktalar arasında. Demirer, düzenlemenin yalnızca Türkiye iç siyasetiyle sınırlı olmadığını, Irak ve Suriye'deki gelişmelerle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Özellikle PKK, KCK bağlantılı yapılarla ilgili ifadelerin sürecin bölgesel boyutunu genişlettiğini belirten Demirer, iktidarın bu süreci Orta Doğu'daki etkisini artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü ileri sürüyor. Peki ekonomiye etkisi ne olacak? Barış ortamlarının uzun vadede ekonomiye olumlu katkı sağlayabileceğini belirten Demirer, ancak bunun kısa sürede gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyor. Yüksek enflasyon, bütçe sorunları ve siyasi belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken Demirer, mevcut koşullarda sürecin ekonomik rahatlama sağlamasının yakın görünmediğini ifade ediyor. Çerçeve yasa tartışması aslında daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Türkiye yeni bir toplumsal uzlaşma dönemine mi giriyor, yoksa güvenlik merkezli eski yöntemler yeni bir biçimde mi devam ediyor? Doçent Doktor Yücel Demirer'in değerlendirmesine göre gerçek bir barış yalnızca yasalarla değil, şeffaflık, demokrasi, hukuk güvencesi ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilir. Çünkü kalıcı barış sadece çatışmanın sona ermesi değil, İnsanların kendilerini güvende ve eşit hissettiği bir düzenin kurulmasıdır. Merakla kalın değerli dinleyiciler.

0: Almanya'da hükümete güven azalıyor. Kuraklık büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den herkese merhaba. Bugün de Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama ne olduğunu değil, bu gelişmelerin bizim yaşantımızı nasıl etkileyeceğini de birlikte değerlendireceğiz. Son dönemde Almanya'da iki önemli tartışma giderek büyüyor. Bir yanda siyasete ve hükümete duyulan güven azalıyor. Diğer yanda iklim krizi artık günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Başbakan sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Yakın tarihte gerçekten halkın geniş kesimleri tarafından sevilen bir başbakan oldu mu? Bugün Tagesschau ARD'ye Deutschland Trend anketini AfD'ye destek artıyor başlığıyla duyurdu. Aynı ankette hükümetin çalışmalarından memnun olanların oranı yalnızca %13-14 seviyesinde. Ardından yine tanıdık yorumlar geliyor. Başbakan sevilmiyor, başbakanın performansı dibe vurdu. Oysa mesele yalnızca başbakanın kişiliği ya da iletişim becerisi değil, sorun çok daha derinde. 1990'lı yıllara kadar yeni bir yasa hazırlanırken çalışanlar da dikkate alınırdı. Bunun önemli nedenlerinden biri o yıla kadar dünyada iki farklı sistemin varlığıydı. Kapitalizm ve sosyalizm. Bu rekabet iktidarları emekçilerin taleplerini tamamen görmezden gelmekten alıkoyuyordu. Bugün ise tablo değişti. Rakip sistem ortadan kalktı. Geriye tek bir ekonomik anlayış kaldı. Böyle olunca büyük şirketlerin talepleri çoğu zaman neredeyse kopyala yapıştır yöntemiyle yasalara dönüşüyor. Sendikal hareketin çalışanların tepkisini örgütlemek yerine çoğu zaman itfaiyeci rolü üstlenmesi de hükümetlerin bu politikaları daha rahat hayata geçirmesine zemin hazırlıyor. Peki böyle bir ortamda büyük sermaye çevreleri dışında kim hükümetten memnun olabilir? Çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin taleplerini yeterince dikkate almayan bir başbakanın sevilmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Üstelik bu yalnızca bugünün sorunu da değil. Eğer Merkel ve ardından Scholz dönemlerinde toplumun geniş kesimleri gerçekten memnun olsaydı, AfD bugün bu kadar güç kazanabilir miydi? Angela Merkel'in AfD'li Björn Höcke'yi küçük bir çocuk olarak elinden tutup yürüttüğü o meşhur karikatürde bir vatandaşın söylediği tek cümle hala akıllarda. Bayağı da büyümüş. O karikatür AfD'nin bir anda ortaya çıkmadığını, yıllar içinde izlenen politikaların büyüttüğü bir sonuç olduğunu anlatıyordu. Siyasette güven tartışmaları sürerken Almanya başka bir büyük sorunla karşı karşıya. Kuraklık. İklim değişikliğinin etkileri artık yalnızca sıcaklık ölçümleriyle değil, ekonomiden günlük yaşama kadar birçok alanda hissediliyor. Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düşerken iç su taşımacılığı ve sanayi sektörleri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya. Çevre örgütleri ise hükümetin nehirleri derinleştirme planlarına tepki gösteriyor. Almanya Su Yolları ve Denizcilik Dairesi Ren Nehri'nin Kaup bölgesinde su seviyesinin 19 santime kadar gerilediğini açıkladı. Köln ve Duisburg Ruhrort'ta da benzer ölçümler yapıldı. Düşük su seviyeleri gemilerin yük kapasitesini ciddi biçimde azaltırken bazı güzergahlarda seferleri tehlikeye sokuyor. Gelişmeler üzerine Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, liman işletmecileri ve lojistik temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı. Çevre örgütleri toplantıya davet edilmedi. Bilga, düşük su seviyesinin yalnızca taşımacılığı değil tüm tedarik zincirini tehdit ettiğini belirterek su yollarının iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık nehrin bazı bölümlerinin derinleştirilmesini ve sektöre mali destek sağlanmasını planlıyor. Bund ve Nabu nehirlerin daha da derinleştirilmesinin suyun akışını hızlandırarak kuraklığı ağırlaştıracağını savunuyor. Uzmanlara göre çözüm nehir yataklarını değiştirmek değil, taşkın alanlarını canlandırmak, sulak alanları korumak ve doğal su depolama kapasitesini artırmak. Duh ise düşük su seviyesinin su kalitesini bozduğunu, kirli atık suların ve sıcak soğutma sularının yeterince seyrelmediğini belirtiyor. Bu durum içme suyu arıtma maliyetlerini artırırken yeraltı su seviyelerini daha da düşürüyor. İklim değişikliği nedeniyle kurak dönemlerin daha sık yaşanacağına dikkat çeken uzmanlar, Ren Nehri'ndeki tarihi düşüş su seviyesinin gelecekte daha büyük ekonomik ve çevresel sorunların habercisi olabileceğini vurguluyor. Ren Nehri'ndeki kuraklık Almanya ekonomisini etkilerken iklim krizinin etkileri yerel düzeyde de hissediliyor. Şimdi Kassel'e dönelim. Kassel'de süren kuraklık nedeniyle şehir Temmuz başında derelerden su çekmeyi yasakladı. Topraklar hızlı kuruyor. Karlsruhe ve çevresi yer yer tamamen kahverenge dönmüş durumda. Ormanlarda yüksek yangın riski var. Belediye içme suyu tüketiminin hala mevsimsel ortalamada olduğunu ve kritik bir durum yaşanmadığını açıkladı. Yine de suyun dikkatli kullanılması isteniyor. Hessen Forst özellikle kayın ağaçlarının ciddi su stresi yaşadığını bildiriyor. Spor sahaları ve parklar da minimum düzeyde sulanıyor. Aksi halde kalıcı hasar oluşabileceği belirtiliyor. Tarımda ise durum daha zor. Çiftçiler son günlerde görülen kısa yağmurların hiçbir etkisi olmadığını, tarlaların toparlanması için uzun süreli yağış gerektiğini söylüyor. Kassel'de kuraklık hem doğayı hem de tarımı baskı altında tutmaya devam ediyor. Peki Almanya bu gelişmelere karşı nasıl bir yol izleyecek? İklim kuruluşları ve sosyal örgütler hükümete daha fazla koordinasyon çağrısı yapıyor. Almanya'da iklim koruma kuruluşları, sosyal örgütler ve sendikalardan oluşan geniş bir ittifak, hükümete acil bir sıcak zirvesi düzenleme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre meselesi değil, sağlık, altyapı, enerji ve sosyal güvenlik açısından büyük bir tehdit. İklim politikaları uzmanı Schur, hükümetin sıcak hava dalgalarının sonuçlarına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Schur, aşırı sıcakların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Sıcaklık sadece hava durumu değil, toplum sorunudur diyen Schur, hükümetin ekonomik krizlerde gösterdiği aciliyetin iklim krizinde görülmediğini belirtti. Almanya'daki nehirlerde yaşanan tarihi düşük su seviyelerine de dikkat çekildi. Schur, çözümün nehirleri derinleştirmek değil, doğal taşkın alanlarını ve sulak bölgeleri güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu sayede suyun doğada daha uzun süre tutulabileceği ifade ediliyor. Düşük su seviyelerinin enerji sektörünü de etkilediği hatırlatıldı. Fransa ve Macaristan'da bazı nükleer santraller soğutma suyu yetersizliği nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmıştı. Fosil enerji yatırımlarının sürdürülmesini eleştiren Schur, Almanya'nın önceliğinin yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmak olması gerektiğini söyledi. Kuraklık ve yangın riskine karşı ormanların yeniden oluşturulması, ölü ağaçların tamamen temizlenmemesi ve yangın önleme hatlarının güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca kunduzların doğal su depolama alanları oluşturarak kuraklıkla mücadelede önemli rol oynayabileceği belirtildi. İklim İttifakı hükümetin iklim koruma yatırımlarını yavaşlatma girişimlerinden endişeli. İklim krizinin sonuçları artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Almanya'nın gecikmeden harekete geçmesi gerekiyor mesajı verildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizin ortak noktası aslında tek bir soruya işaret ediyor. Almanya değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabilecek? Değerli dinleyiciler, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.